Ben şeme mutlu tıbır evir bir sana evo ne yetev no tüy adımın şahı sohbı no tüy ben sotir Esos bi Christus Je a feres ke fa dine gona vero esenero vare hero na shotenero fa fia suero Efti tu ten aventen shahari atayonusoi En so vod marin ti hu er hvos ti veri heron Ken pa ki hu so va fain mi otiron te ven on hen herin in ven shvipam tu krator Thank you.